0: down. Etmiş misin? Biz nesiniz? Siz edin miyim? Ne? Biliyorsunuz. Değil mi? Biz yavrum.
1: Böyle bir şeyler böyle yapmam.